0: İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
1: Eyewitness video showed on Monday Israeli forces boarding and taking control of boats in a flotilla aiming to break the Israeli blockade and bring aid to Gaza. The organizers of the Global Sumud Flotilla said Israeli forces had intercepted 10 of their boats, with contact lost with a total 23 vessels in the eastern Mediterranean. Activist Javier Aparicio was sailing with the flotilla.
2: Once again, the regime of Israel is pretending to be above all sorts of international laws and conscience and committing their crimes in plain sight because they know that the level of impunity that they have achieved is at the top level.
1: Israel said it would not allow any breach of the lawful naval blockade on

dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim.

0: dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
1: Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping met in Beijing on Wednesday, days after U.S. President Donald Trump visited China for a summit with

0: Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
1: Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping met in Beijing on Wednesday, days after U.S. President Donald Trump visited China for a summit with the Chinese leader amid the U.S.-Iran war. Putin was received with an official welcoming ceremony outside Great Hall of the People, where Xi greeted him before the two sit for talks. Likely topics on the agenda for their talks include bilateral relations, trade, the U.S.-Iran war, energy cooperation, and the Ukraine conflict. Putin is accompanied by a delegation including five deputy prime ministers, eight ministers, and several business executives. The two leaders are also expected to sign a joint statement following the talks and other agreements. Putin will later meet with Chinese Premier Li Qiang to discuss trade and economic cooperation. The trip coincides with the 25th anniversary of the Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation between the two countries. The Sino-Russian Friendship Treaty was signed in 2001 by then Chinese President Jiang Zemin and Putin. Putin and Xi will participate in the opening ceremony of the Russia-China Years of Education 2026 to 2027.

Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.